Horizontal 20 Mü. Dreißig Mü. Vertikal 70 Mü. Vertikal 80 Mü. Vertikal 90 Mü. Rechter Kanal 0 dB 1000 Hertz. Minus 10 dB